This is 2000 Community Radio in Sydney, Australia. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Her salı, çarşamba, perşembe, cuma 98.05 FM. Cumartesi, pazar pazartesi 985 dijital platform üzerinden yayın yapmaktadır. Her çarşamba Neşe Sözen'le Bugün programına hoş geldiniz.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine çarşamba ve saat 6. 98.5 Türkiye'nin Sesi Radyosu Neşe Sözen'le sizinle bugün programında evlerinize misafir oluyoruz. Evet, bu akşam çok özel bir akşam. Çünkü toplumumuzun tabii ki sevgili kardeşlerimiz Duysal Artan, Figen Karahan ve Stacy Giannopoulos bizimle bu programda beraber olacaklar. Evet, kendileri çok çalışmalarının verdiği bir verimle Future Able diye ismi altında hizmet veren NDIS organizasyon ekibini kurmuşlar ve bizden rica ettiler. Biz de onları bu akşam stüdyolarımıza misafir ettik ve onların kim olduklarını ve Future Able nasıl olup da yani bu duruma geldi, onların hikayesini anlatacaklar bize. Aslında beni en çok etkileyen ve şey yapan, onların doğru desteği, doğru insanlarla buluşturmak ve katılımcılarının hedeflerine ulaşmalarına da yardımcı olan bir NDIS servisi olarak kendilerini yani tanıtmışlar. Evet, bakalım kendileri bu şey üzerinde ne diyecekler. Fakat onlara hoş geldin demeden önce biraz kendilerini tanıtmak istiyorum. Future Able'ın arkasında farklı sektörlerden gelen deneyimlerini aynı amaç için birleştiren güçlü bir ekip bulunuyor zannedersem. NDIS katılımcılarına kaliteli, güvenilir ve katılımcı odaklı destek yani sunuyorlar. Şimdi isterseniz Duysal Artan Hanım'la başlayalım. Ve kendisinin 15 yıl sağlık ve medical alanda çalıştıktan sonra kariyerini hukuk alanına taşımış, sağlık sektöründeki deneyimini hukuk yöneticim ve uyum bilgisiyle birleştirmiş, bugün Future Able'ın kurucusu ortaklarından biri olarak NDIS sektöründe çalışmalarına başlamış ve sürdürüyor. Evet, hepiniz stüdyomuza hoş geldiniz. Evet, Duysal Hanım, Figen Hanım ve Stacy, welcome. Evet, bugünkü konuşmalarımızda yani biraz İngilizce, biraz Türkçe şey yapacağız. Çünkü evet, Future Able'ın kurucularından ve ortaklarından birisi olan Stacy, tabii ki kendisi Türkçe konuşmadığı için onunla İngilizce konuşacağız. Evet, evet. Duysal Hanım hoş geldiniz, Figen Hanım hoş geldiniz. Hoş and welcome bulduk, Stacy.
1: Thank you. Hoş geldin.
2: Thank you.
0: Alright. Duysal Hanım, önce isterseniz sizden alalım. Biz kim olduğunuzu bize önce bir anlatır mısınız? Seyircilerimiz, dinleyicilerimiz evet sizin kim olduğunuzu bir tanısınlar. Burada mı doğdunuz? Evet. Türkiye'de mi doğdunuz? Evet. Eğitiminiz, evet.
1: Öncelikle teşekkür ederim bize bu fırsatı sunduğunuz için. Benim adım Duysal Artan. Evet, burada doğup büyüdüm. 45 yaşındayım. Future Able'ın ortaklarından biriyim. Evet, şey doğru, güzel söylediniz. Hukuktan çalışıyorum şu an ama öncelikle 15 sene, 20 seneden beri şeylerin içinde çalışıyordum. Hastaneden çalışıyordum, ilaç şirketinden çalışıyordum. 6 sene önce tamamen değişik bir şeyin içine girmek istedim. Hukuk seçtim. Çünkü çok konuşuyorum.
0: Evet, değişik bir sektöre girmek istediniz. Evet, değişik bir sektöre girmek istediniz. Evet.
1: Evet, hukuk seçtim ve çok seviyorum onu.
0: Eğitiminizi hukuk mu yaptınız?
1: Evet, okudum. Evet.
0: Okudunuz, hukukum, evet. Evet. Peki hiç icra ettiniz mi? Ya yani avukat olarak çalıştınız mı?
1: Şey üstünden biraz gittim, evet. Criminal
0: evet, law'da yeah. Çalıştınız, evet.
1: Evet. Bir de Stacy'yi ben ilkokuldan beri tanıyorum. Yani çok uzun zamandır da tanıyorum. Stacy aslında bana NDIS'in hakkında bir 6 sene önce bahsetmişti. Ben o zamandan tabii ya değişik bir şeyin içinde düşünüyordum ama üstüne gitmedik. Ya biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Kendisine de güveniyorum. Kendisi de şey muhasebeci aslında. Biz bu şeyin içine NDIS'e 2,5 sene önce bayağı üstüne gitmeye düşünmüştük. Oradan başladı Future Able.
0: Future Able oradan başladı. Evet, tabii ki. Çok güzel. Peki bu bir sağlık sektörü. Sağlık evet. sektörüne tabii ki daha önce bir bilginiz var mıydı sağlık sektöründe? Tabii ki hastanede çalıştım, evet, ilaçlarla hastanede çalıştım demiştiniz. Yani, evet.
1: Tabii. Ben aslında Sydney University Medical Science mezunuyum. oradan 15 sene çalıştım. Yani hastaneden falan çalıştım, ilaç şirketlerden çalıştım. Yani oradan bayağı bir şey var.
0: Tecrübem var.
1: Evet. Tabii ki. Yani, sağlık sektörü aslında çok önemli benim için. Çünkü küçüklüğümden beri zaten doktor olmak istemiştim ama oraya kadar gitmedim. Ama yani sağlık sektörü çok önemli. Özellikle şimdi yani kanunlar bayağı değişiyor. İnsan hakları yani bunu bir de hukuk yönden bakarsan
0: tabii ki
1: bayağı
0: iyi. İkisini birleştirince çok güzel bir kombin oluyor. Kombinasyon
1: aynen,
0: oluyor değil mi?
1: Aynen.
0: Tabii ki.
1: Tabii ki de. Evet, tabii ki de. Tabii. Ben de şimdi günlük olarak bunu her gün yaptığım için hem sağlık sektörden görebiliyorum hani insanlara yardımcı olabiliyorum. Hem de hukuk yönden de yardımcı olabiliyorum. Bu da çok hoşuma gidiyor. İşi çok seviyorum. Yani NDIS olarak çok seviyorum. Ve insanları savunmak aslında benim çok hoşuma gidiyor. Ben bunun için aslında daha çok üstüne gittim. Yani
0: üstüne gittim. Tabii ki tabii, onların bir nevi haklarını tabii ki evet özürlü kişilerin. Tabii ki ona geleceğiz. Evet çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet. Stacey, welcome. Since you are basically, you know each other with Duysal.
1: Yes.
0: So maybe tell us about Stacey and Stacey's story. Yes, what is your background and
2: Yes, well, I've known Duysal since we were 13. We went to school together. So we've known each other for a very long time. I am an accountant by trade. I have my CPA. And I'm a company accountant, and I used to do accounts for all sorts of companies. And I saw, I've always wanted to help people as well. And I know Duysal's background in medical science, and we were studying law at the same time. She has gone on to finish, and I've put a stop to mine. I'm still doing mine.
0: So you're doing a second degree in a
2: second
0: way.
2: Yes, second degree. Wow. Yeah. Yes. So. And I've said to her for many, many years, you want to help people, I want to help people. Let's start an NDIS business. That's the best way to get into helping people, especially people with disabilities. We are very passionate about things like that, especially people with disabilities. And life took us in a different direction until about 2 years ago when we sat down again and just said, you know what, with my background and your background, I think that we could build a very strong, a very compliant business that can service both of our communities and the wider Australian community.
0: Oh, fantastic. Yeah. So that's basically where the inspiration comes.
2: That's right.
0: Yes. Yeah. And there is a trend now, I think, it's not only in Australia, but all around the world, about the woman becoming a business person.
2: That's
0: There's a lot of encouragement, I think, in a lot of government. Yeah.
2: Well, women do make up 51% of the population,
0: absolutely.
2: So we should be more...
0: more proactive.
2: More proactive about more in front of things, be more leaders in business especially.
0: In leaders, in businesses, then we need to become a faces of the businesses.
2: That's
0: then.
2: Right, absolutely.
0: And maybe in the countries too. Maybe that's the future. More presidents, more women presidents. That's right. Exactly right, yes. There's always a starting point. Well, congratulations and
2: Thank
0: well
2: you.
0: Done.
2: Thank
0: yes,
2: you.
0: Evet. Figen Hanım, Figen Karahan Hanım. Evet, siz tabii ki Future Able'ın koordinatörlüğünü yapıyorsunuz. Onun managementini yapıyorsunuz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Mesela bir background'ınız nedir? Burada mı doğdunuz?
3: Tabii ki. Ben de teşekkür etmek istiyorum bu fırsatı verdiğiniz için Neşe Hanım. Biraz da sesim gidiyor. Ben küçük yaşta geldim Avustralya'ya ailemle birlikte. 1970'te geldik. Bütün eğitimim burada geçti. Bir ara Türkiye'ye gittim. Evet, Türkiye'de de çalıştım bankacılık okudum, bankacılık yaptım. Daha sonra tekrar Avustralya'ya döndüm. Burada bankacılığa başladım. Oradaki
0: burada bankacılığa.
3: Evet, burada başladım tekrar. Ve 33 sene banka müdürlüğü yaptım ben burada, Commonwealth Bankası'nda. Değişik şubelerde çalıştım, değişik insanlar tanıdım, değişik ülkelerin insanlarını tanıdım. Yani çok benim için eğitici bir meslek oldu eğitim aldığım halde, ama çok gözümü açan, çok böyle daha böyle empati gösteren biri oldum daha doğrusu. Ben işimi çok severek yaptım yıllardır. Aslında 2 sene önce kadar devam ettim. Bıraktım ben bankacılığı. Çünkü torunlar geldi tabii
0: torunlar
3: ki.
0: Geldi.
3: Evet, torunlar geldi ve full time olarak ben Dayanışma Derneği'nde destek ve yardım ediyorum şu anda. Daha önceden de ediyordum zaten volunteer olarak. Yine de oradayım. Yine o, çünkü o Türk halkını da tanımak benim için bir mutluluk veriyor böyle. Daha önceden de çalıştığım bankacılık dönemimde de Türk Eğitim Derneği'ni başkanlığını yaptım. Katseni Türk okullarını, cumartesi okullarının koordinasyonunu yaptım. O da çok güzel geçiyordu. O çok güzel bir deneyim oldu benim için. Sanırım 5 sene falan yaptım ben onu. Ve yine Türk topluma biraz daha giriştim. Çünkü bankacılıkta her zaman Türklerle girişemiyorsun.
0: Tabii.
3: Türk olduğumuz için tabii ki biz de o toplumda olmak istiyoruz. Benim babamdan kalan bir şey bu zaten.
0: Bir de aidiyet duygusu. Yani evet. Her ne kadar da olsa bir göç yaşamışız. Evet. Bir yere ait olma duygusu. Komünitesinde bir yere ait olma duygusunu. Ondan aynen. Sonra toplumla iç içe olunca daha fazla ait olma duygusunu hissediyorsunuz.
3: Aynen
0: tabii
3: öyle
0: ki.
3: Oldu gerçekten. Ve onu yaşatmaya çalıştım ben kendimce. Çocuklarıma da örnek olmak için tabii. Arkadaşlarla şöyle çok fazla olmadı tanışalı aslında, ama birbirimizi görür görmez çok kaynaştık. Ve konuştuktan sonra dedi ki ya arkadaşlar işte dedi, abla sende çok experience var, yani şey var, biz de sizinle çalışmak isteriz. Teşekkür ederim ben bunları bu arada. Benim için çok eğlenceli bir iş oluyor, çok güzel oluyor. Yani bankacılık tabii ki farklı ama o sisteme, o disiplini getirmek çok tabii. Güzel.
0: Getirmek çünkü evet. Hepiniz ayrı değişik sistemi, evet. Disiplini. Disiplini. Peki nasıl birbirinizi önemli. Buldunuz? How did you meet Figen?
2: At the Welfare Association in
0: Auburn. In Auburn.
2: Through the event that we held. Yeah.
0: Oh, right, okay.
3: Telefon açtılar, 19 Mayıs kutlaması yapmak istedi arkadaşlar. Ben de Dayanışma Derneği'ndeki muhasebeye ve sekreteri baktığım için telefona cevap verdim. Oscar, arkadaşlar değil, salona gelip görmek istiyoruz. Biz orada 19 Mayıs'ı kutlamak istiyoruz. Dedim, tabii ki buyurun gelin. O geliş oldu herhalde. Ondan sonra o gece bir eğlence oldu. Çok da güzel geçti o eğlence. Ondan sonra başkanımız da hoşuna gitti. Onun da yani o da destek vermek istedi. Ve o şekilde devam ettik.
0: Şekilde devam ettiniz. Evet. Ne kadar güzel bir vesile
3: çok
0: olmuş oldu.
3: Çok güzel oldu. Sanki yıllardır da tanıyormuşum gibi oldum.
0: Evet. It's like that, isn't it? There is always have to be reason connection. For people connection.
2: That's right.
0: And I believe that nothing is coincidence. Yes, nothing is coincidence.
2: Course,
0: I think
2: yes.
0: Certain bring us all together.
2: Absolutely.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, buradaki sohbet çok güzel, çok tatlı ve çok sıcak geçiyor. Evet, bu üç güzel insanı tanıdıktan sonra peki ne zaman tabii ki Future Able kuruldu?
1: Future Able 2,5 sene önce kuruldu. 2,5 senede beri çalışıyoruz.
0: Çalışıyorsunuz, evet.
1: Şu an biz bayağı Türk toplumdan bir gelişme görüyoruz. Ondan için biz daha çok...
0: Son zamanlarda mı
1: son
0: yoksa?
1: Son zamanlarda.
0: Çünkü daha önce ben sizi hiç duymadım.
1: Evet. Son zamanlardan biraz daha Türk toplumdan sıcaklık görüyoruz. Yani ondan için biz kendimiz de Türk toplumun içine hani şey olarak hem kendimizi göstermek istiyoruz hem de NDIS'in gerçekten ne olduğunu ispatlamak istiyoruz. Hani eğitim vermek istiyoruz yani. Çünkü üçümüz de bu konudan çok şeyiz. We're very passionate about it. You know, so we would, it's not just the Turkish community actually. It's the broader community. We think that showing the integrity of what the NDIS is and the accountability for the providers
2: but
1: and
2: the benefits
1: absolutely
2: participants.
1: Yeah.
0: It's very very important. Absolutely. So you are in a way mainstream. You're serving mainstream, not only Turkish community,
1: not only
0: but
1: Turkish,
0: the mainstream,
1: no. Yeah.
0: Which is very important.
1: Absolutely.
0: It encompasses the holistic community.
1: Absolutely.
0: Yes, that's right. And that's the way it should be anyway. Yeah. So 2.5 years ago, we haven't heard from you, and now we are hearing about you, which is fantastic. Yes, yeah. That's right. So what happened? Where have you been hiding?
1: Where have we been hiding?
3: No.
1: Aslında right. Bizim bir ofisimiz vardı tam karşıda. Burwood'dan aslında başlamıştık. İki sene önce Burwood'da başlamıştık. Evet, ikimiz küçücük bir kulübe gibi bir şey bir ofisin içinde. Evet, orada başlamıştık. Ondan sonra yavaş yavaş işte büyüdükçe Concord'a geçtik. Concord'da da şimdi şeydeyiz, tenis Sintra tenis kortlardayız. Oradan da işte Türk toplumda işte bu gelişmeden dayanışmadan gelişmeler ve değişik associationlardan şey aldığımız için onlar da bize ilgi gösterdiğimiz için Türk toplumda da bayağı ilgi gösterildiği için onlarla şu an bayağı...
0: Türk toplumda daha şey olmaya başladınız. Tabii evet, ki o çok önemli. Elbette. Evet.
1: Ve çok güzel oluyor çünkü yani hem kültürden şey anlıyoruz ve yani hem yani benim Türkçem çok iyi değil ama en azından Türkçe konuşabiliyoruz. Evet. En azından participants'lardan
0: tabii hani ki kültüre hitap ediyorsunuz.
1: Aynen
0: tabii
1: öyle.
0: Ki.
1: Evet. Yani, aynen öyle. Bir de en azından şimdi çok farklı şeyler oluyor NDIS'in içinde. Onları da şey yapmak için hani give them the opportunity to learn the new legislations that are coming through from the NGIS. İşte eğitim yani bu çok
0: eğitim bu çok tabii, önemli.
1: Bu çok önemli. Yeah, ve biz bir tek bu Türk toplumun içinde değil yani herkesin hani NGIS'in gerçek anlamını it's actually a very good scheme. It's a privilege to be on the NGIS. So yani bunu participant'lara beraber aktarmak ve konuşma bunlara onların çok önemli. Evet aynen öyle.
3: Eksiklik de buradaydı zaten. Evet. Konuşmalarımızda anladığımız kadarıyla ve gördüğümüz kadarıyla hastaların haklarını bilmediği. Bu zaten biraz daha bizi motive etti.
0: Tabii ki o sizi motive etti ve evet. Hepiniz de o gibi mesleklerdesiniz ki yani bunu tamamıyla hakkıyla evet. Yürütebilecek kapasitesiniz. Evet. So I mean it really a lot of people don't know NDIS and it really saddens me. Even if I have been here 50 years, I think background we still carrying the legacy of migrants, legacy of migration, even if we are on the fourth generation in Turkish community, or in many communities, I think we are here since 1950s, 1940s, in some communities, but it's still there is a myth about, yes, whatever migrants take, you know, they take the government money and they just make a mess of it. And I think, yes, there has been some things happened, so and some people have the wrong perception in the community, especially when it comes to NDIS, and rightly, it has happened. Absolutely. It has happened. Yeah. And it's really important to be very transparent here tonight. But maybe I like you to really let our listeners tonight to... So what is NDIS? You know, I think very small caption about the history, maybe. Stacey, would you like to give some, maybe background and, you know, legislation you said to sort of change,
2: Yeah, so this was a scheme that was put into legislation by the Julia Gillard government, our first female prime minister. Unfortunately, she wasn't able to enact the bill when she put it through, and it was the future. I think it was the Tony Abbott government that actually did put it through. So the idea of the scheme was to assist everyday Australians, no matter what your background, be able to engage with the community because there's a lot of loneliness and a lot of isolation within the community with people who do have all sorts of disabilities, whether they're physical or mental disabilities. People are isolated and some people aren't, they can't even get to appointments without having breakdowns or... having even transport, say somebody in a wheelchair to get to an appointment, even to the GP, before telehealth, before we even had COVID, things like that. So this scheme was designed to deliver services like that with the assistance of support workers, and also to make allied health professionals a lot more accessible.
0: So this is a new thing? Is this a new... I mean, I know NDIS has been much before than COVID, isn't it? It
2: yes.
0: It was around.
2: Yeah, yes, yes.
0: It
2: was been around for about 14 years.
0: 14 years. And...
1: The meaning of NDIS hasn't essentially changed.
2: No, it's just the way it's been delivered.
0: It's been delivered.
1: Which is such a shame because it's the vulnerable that...
0: Maybe if you could translate a little bit and then maybe in Turkish, so our Turkish listeners. Yeah. Stacey, have you finished?
2: Yeah.
0: Is there anything else that you wanted to add?
2: No, I just think that the NDIS was... It was made to deliver services to the vulnerable Australians, whether they're in the cities or in regional areas, and it's I agree with you. It has come under scrutiny because of the perceived actions of migrants. But if you look at the news, it's not just migrants that are doing it. There was an Australian woman who's just been fined and jailed in Penrith in New South Wales, who was absolutely defrauding that. The media doesn't really highlight things like that, unfortunately. So it's up to people like us who are first-generation Australians, but we do come from migrant stock, to say, look, we are not bad. We helped build this country. You know, we are the backbone of this country as well. And, that's what we aim to do. We're trying to help clean up the image of the NDIS.
0: Okay. Evet sevgili dinleyicilerimiz, şu anda Türkiye'nin Sesi Radyosu Neşe Sözen'le sizinle bugün programında canlı yayındasınız. 98.5 FM. Evet şu anda Stacey program kurucularından, NDIS tabii ki ortaklarından çok önemli bir mesaj vermek istedi. Her ne kadar da bu ülkede bir göçmensek NDIS 14 yıldan beri tabii ki servis vermektedir. Fakat toplumda olan gerek Türk toplumunda gerek diğer göçmen toplumlarında veyahut da genel olarak mainstream yani ana tabii ki toplumda yanlış bir şekilde algılanıyoruz diyoruz. İsteyisi bundan bahsetti. Bunu tercüme etmek istedim. Yanlış bir şekilde algılanıyoruz ve yani bir nevi bu alnımızdaki karayı temizlememiz çok önemli. Çünkü NDIS devletten grant alıp da NDIS'i icra eden organizasyonlar sadece yani belki bir iki organizasyon olmuştur ama genel olarak herkes de kötü değildir diyor isteyse. Ben de kendisine katılıyorum. Evet Figen Hanım bu konuda sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
3: Ve arkadaşlar anlattıkları gibi gerçekten suistimal edilen bazı verilen haklar var. Bu hakları aslında bu haklara sahip olmak gerçekten çok büyük bir avantaj burada yaşayanlar için. Ve diğer ülkelere baktığımızda böyle bir şeyimiz yok. Mesela disability üzerine, engellik üzerine fazla bir destek ve yardım gören başka ülke göremiyorum. Yani bilemiyorum. Burada o kadar şanslıyız ki böyle bir fırsatımız var. Ve herkesin bir tanıdığı bir engeli vardır muhakkak. Yani engel deyince yani yanlış anlamayın hepimize şey olabilir ama onlar önemli olan onları anlayın. Onlara destek, doğru yoldan destek vermek daha kalıcı bir destek olarak desteklemde yani öyle bir yardım vermek gerçekten büyük bir avantaj. Benim anlatmak istediğim budur
0: tabii
3: gerçekten.
0: Tabii ki.
3: Ve doğru kullanılması. Yani haklarının doğru kullanılması ve kendi haklarını, insanlar kendi haklarını da araştırması. Çünkü şöyle bir şeyleri de gördük birkaç ayın içerisinde. Maalesef bazı hastalar kendi haklarını bilmiyorlar. Yani evet ben NDIS'deyim diyor mesela ama ne gibi destek görebilirler, ne gibi yardım alabilirler, ne gibi onların günlük yaşamlarını nasıl kolaylaştırabilir bunun bilincinde değiller. Biz şu kaç aydır hep bunu öne koyuyoruz, öne sürüyoruz ki bilsinler çünkü o onların hakkı. Bu onların hakkı. araştırmak, sormak ayıp değildir. Yani eğitim, bunların hepsi eğitim. Bana tabii ne ki gibi hak sunuyor bu hükme? Ben de öğrenmek istiyorum der.
0: Tabii ki bilgilendirmek.
3: Lazım. Yani tabii. Güvenmemek lazım herkese. Bunu kendin bilmen lazım. Kendin yönetmen lazım. Bizler orada destekliyiz. Yardım vermek için oradayız. Ama kendisinin de kontrol, hastanın da kendi kontrol alması da çok çok önemli. Çünkü beraber ancak güzel şeyler ortaya gelebilir. Beraber ancak o hasta gerektiği hizmeti, gerektiği desteği alabilir. Onlarla beraber çalışılırsa olur. Bu beraber olması lazım zaten.
0: Peki eğer bir hasta bunu yapacak kapasitede değilse,
3: evet.
0: Sizler nasıl yardımcı oluyorsunuz? If the patient is not capable of looking after their own, you know, affairs and business, how could you help them?
2: They have a guardian appointed.
0: Guardian appointed. Yeah. Okay.
2: Sometimes it's the state, and sometimes it's a family member or a trusted friend.
0: Okay. And this all happens legally.
2: Yes.
1: Absolutely. Okay. It all happens prior to if they have a state guardian. That's all outside the scope of the NDIS anyway.
2: But some participants do have a nominee that do assist them making decisions for the NDIS. But the participant always has the right to appoint and withdraw the nominee.
1: Yeah. İşte o mesela o çok önemli. Biz onu görüyoruz aslında birkaç bu son aylarda bazı hastalar yani katılımcılar haklarını bilmedikleri için hani Stacey'nin dediği gibi nominee mesela hani kime nominee yapabilirim hani mesela
0: kardeşime mi yapabilirim aileden birisi mi olabilir
1: evet,
0: annem birisi mi olabilir babası mı olabilir evet
1: consent çok önemli bir şey aslında biz bazı katılımcıları görüyoruz bazıları bize geldiğimizde consent ne olduğunu bile bilmiyorlar. Hani bir o evra bile
3: izin vermek
1: yani o evra bile imza atmamışlar.
0: Peki bu yetişkin olduğunda adult olduğunda yetişkin olduğunda kendisi kapasitesi ona göre konsenti verebilir. Evet. Ama eğer bir çocuksa kanun bir çocuksa 16 yaşının altında
1: tabii.
0: O tabii ki annesi babası onun gardiyanı annesi babası oluyor. Onlar karar verebiliyorlar. Evet. Peki başında nasıl oluyor? Mesela eskiden ben yanlış olabilirim. NDIS eğer müracaatı kabul ediliyorsa devlet belirli bir parayı şahısa veriyordu veyahut da ailesine veriyordu. Onlar şey ettikleri gibi yani kullandıklarında ibraz ediyorlardı resitleri, faturaları. Şimdi öyle nasıl yani bunu anlatır mısınız? Çünkü çoğu buradan bir tane soru geldi dinleyicilerimizden. Eskiden öyle veriliyordu. Şu anda diyor yani dinleyicimiz diyor ki peki nasıl başlatılıyor? Mesela devletin verdiği bu para kime gidiyor? Nasıl distribüt oluyor diyor.
1: Aslında o çok güzel bir soru.
0: İşte onu başından başlayalım. Onu mesela dinleyicilerin.
1: Çok güzel bir soru aslında. Evet. Çünkü gelenlerin çoğu hani mesela NDIS'in üstünde değilseniz, NDIS'e başvuru yapmak isterseniz, öncelikle gelip de bize hani biz birkaç takım sorular sorma zorundayız. Onlar için consent çok önemli. İşte o consent alıyoruz. Ondan sonra mesela bir şey soruyoruz hani rahatsızlığınız ne? Yani fiziksel mi şey mi?
0: Mental,
1: physical onu soruyoruz. Ondan sonra şey hani doktor raporlardan incelenmesi gerekiyor. Hani bu aslında eskisi gibi bütün doktor raporlarını alıp da başvuru yapıp da her şey bitiyor diye bir şey yok artık. O gerçekten çok değişti ve NDIS bu son sene çok büyük değişiklikler falan yaptı. Hatta çok zorlaştırıyorlar. biz de öyle görüyoruz. Başvuru yaparken genelde doktora
0: başvuruyu siz yapıyorsunuz.
1: Biz yapabiliriz.
0: Siz yapabiliriz.
1: Biz de yapabiliyoruz. Ama bizim işte Future Able'ın aslında bunu şey yapmak istedim, söylemek istedim. Future Able biz iki kişiyiz ve tabii ki de bizim şeylerimiz yani yönetmenlerimiz falan var, management falan var. Ama biz bağımsızız. Ben bunu çok şey yapmak istiyorum, hani belirtmek istiyorum. Bağımsız derken bizim yanımızda hiç support şey yok, herhalde health professionals yok. Çünkü biz bu şeyi size vermek istiyoruz. Hani bu
3: seçeneği
1: size vermek. Her şeyi bağımsız istiyoruz. Hani siz kendiniz doktorunuzu seçin. Siz kendiniz psikologunuzu seçin. Siz kendiniz occupational therapistinizi seçin. Ve bu başvuru yaparken de sizin gittiğiniz doktorlar, psychologistlar, occupational therapist'taki aldığınız raporları bize verip biz sunuyoruz bunu. yani bizim işimiz bu. Hani biz support coordinator olarak da işimiz olarak bunu yapmak zorundayız. Öyle başvuru yapıyor. Eğer ki kabul ediliniyorsa zaten kanunlar da değişti. Hani o soru ondan önceki çok güzel bir soru. Para bize gelmiyor. Hatta para hiç kimseye gitmiyor. Bu para devletin parası. Size bağlı aslında. Hani support plan manage mi istiyorsunuz? Self manage mi istiyorsunuz? Bu iki tane seçeneğiniz var. Plan manage demek ki hani bizim plan manager'lar yardımcı oluyor. Yani faturaları ödemek için. Self manage ise siz kendiniz faturaları alıp kendiniz portal'dan onu sunuyorsunuz.
0: Mesela hasta Stacey just the question that it just came from one of the listeners saying, you know, before the money, if they were approved, the money used to go to the patient or patient's family, and then they used to basically go and see the specialist, and they will basically produce the receipts to the
1: family or something.
0: That's right. But and then I think they're just saying, how does it work now?
1: Yeah.
0: It work now? I think one of the listeners basically having a disabled child, and they just wanting to apply. They just being probably diagnosed with, you know, severe autistic, and the cerebral palsy. Then they're probably, but at the same time, and then I think Duysal is just explaining is how you're just becoming there. Yeah. Yes. You were going to say something.
3: Ben şöyle anlatayım, Duysal Hanım anlattığı gerekeni şöyle olabiliyor. Çünkü gerçekten bilmeyenler var nasıl başvurulduğunu. çok da güzel bir soru bunlar. Şimdi şöyle bir hastayla beraber çalışarak hastanın önce bir prosesten geçmesi lazım. Bir deneyimden geçmesi lazım, anlaşmamız lazım, görüşmemiz lazım. Yani hastalığı nedir? Ve kendisine soruyoruz, doktorunuz kim? Kendisi doktoruna gider, raporlar isteriz. Ondan sonra işte diyelim ki psikolog sorunları vardı. Psikologundan raporlar alırız. Tekrar bir görüşürüz. Hep beraber çalışıyoruz zaten. bu raporları bir araya getirdikten sonra, yeterli raporlar olduktan sonra zaten müracaat yapılıyor. isteyen varsa katılmak isteyen tabii ki istediği provider'e görüşebilir. Ama başvuru yüz yüze olması gerekli, eğer şeylerse konuşması. Çünkü anlamak lazım, görmek lazım. En iyi desteği ve en iyi yardımı verebilmek için. Müracaatlar zaten kararlar NDIS'den çıkıyor. Funding geldiğinde, mesela ödeme geldiğinde, kabul edilirse herhangi bir bütçe zaten hastanın durumuna bağlı.
0: Durumuna göre, bütçe durumuna ona göre çıkıyor değil mi?
3: Bütçe ona göre veriliyor, evet. Eğer daha fazla gerekirse, aile de bir şekilde daha da çok ihtiyacımız var derse, yani bizim daha işte psikolog göreceğiz, OT göreceğiz veya başka allied health dediğimiz destek ve yardım alacağımız specialistler görmemiz gerekiyorsa, o zaman bütçe tabii ki ona göre hastanın iyiliği için hani ne yapılacaksa onu zaten bizim aracılığımızla olabiliyor.
0: Tabii ki.
3: Baştan da aynı şekilde bizim aracılığımızla müracaat, ya onun hastanın hastayla birlikte onun aracılığıyla zaten beraber başvuruyoruz. Ona göre bütçe belirleniyor. O bütçede nasıl harcanacak? Hangi servislerde hazırlanacak? Evet. Bunu zaten hastamız da bilir. Bilmesi gerekir
0: bir
3: zaten.
0: Bir plan çıkarıyor musunuz? Evet. Mesela 6 seans psikoloğa gidecek. Aynen. Çünkü psikolog genel olarak mental health care plan istiyor. Evet. Yani yılda 10 seans veriyor.
3: Aynen.
0: Yani onu siz mesela psikolog bu kadar görecek. Ya da EPC planda 5 defa karyopraktör görecek falan filan. Siz onları belirliyorsunuz.
3: Evet.
0: Onlar da gidiyorlar kendi istedikleri şeylerden.
3: Bunun içinde tabii ki sosyalleşme de var.
0: Tabii
3: bunun
0: ki.
3: İçinde tabii ki günlük ihtiyaçlar da var. Yani ben bugün işte çok sıkılıyorum. Beni biraz gezdirebilir misin veya aktiviteleriniz var mı? Mesela ona göre planlar da yapılıyor. Hastanın ihtiyacına göre değişebiliyor bu. Kısacası yani beraber yine dediğim gibi yapılır.
0: Beraber yapılır.
3: Yüklenir. Hasta sonra bir de bakar ki ne bana bu yeterli gelmiyor. Benim başka bir şeye de ihtiyacım var. Yani ben istiyorum ki doktorumu 2-3 haftada bir değil de belki de 2 haftada bir görmek isterim. Veya
0: siz ona göre araç adı.
3: Ona göre durum zaten analiz ediliyor. Zaten risk registerimiz olduğu için o registere zaten kayıtlı olarak biz her şeyi doküman etmek zorundayız. Ve o dokümanları zaten bir şey talep ettiğimizde NDIS'ten o delilleri de göstermek zorundayız. Ve bunu yapmazsan zaten problem çıkar. Ki maalesef bunu bazı şeylerde gördük. Bunu her zaman sunmayanlar var. Veya işte hastayı ihmal etmelerde gördük. Örneğin bir hastamız, ben bahsedebilir miyim bundan, bir hastamızın gelmesi. Şu anda o hasta görmediği desteği ve yardımı görüyor ve o hasta şu anda çok memnun. Sosyalleşmeyi öğrendi, sosyalleşmeyi bir araya genç insanlarla böyle korkmamaya, ürkmemeye başladı. Daha çok böyle kendine güven geldi ve independence daha doğrusu kendi kendine independent olmaya çalıştı. Zaten bizim de desteğimiz, yani amacımız bu, independence vermek.
0: Tabii
3: bağımsızlık kazandırmak.
0: O çok önemli tabii ki.
3: Bu önemli.
0: Bu önemli.
3: Amaç zaten bu, bağımsızlık kazandırmak. Yani kısacası bence, yani daha bilmiyorum.
4: NDIS'in zaten anlamı bu, yani bağımsızlık. Evet. Yani hastanın kendisi güven gelmesi, kendi kendine yapılması ama destek de amacı bu. Yani ondan için support worker'lar çok önemli, allied health professional'lar çok önemli. Hani diyorlar ya, village, it takes a village to sort of help.
0: Yeah, to help, yeah.
4: Absolutely. Hani bu gerçekten böyle. Soruyordunuz sana NDIS'in zaman başladı, ne amaçla başladı? Bu amaçla başladı. Ama yani maalesef işte görüyoruz, çok değişiklikler falan oluyor. Ablanın dediği gibi suistimal falan oluyor. Bunların hepsi zaten bitecek. Yani bu şey, hani bunların hepsi zaten eğitimde bunların hepsi
0: şey bitecek.
4: Tabii ki
0: hani
4: de,
0: orada bir quality
3: zaman alacak.
0: Bilinçlendireceksiniz. Evet. Başka bir soru daha geldi. Diyorlar ki mesela NDIS'e kabul edilmek için kriter nedir? Yani birisi örnek veriyor, ameliyat geçirdi, artık çalışamayacak durumdadır. Disability, yani NDIS kaç yaşına kadar geçerlidir?
1: Yeah.
0: 65 yaşından öncesi.
1: 65
0: yaşına kadar. Peki bir kişinin illaki diagnoz olması mı gerekiyor? Yeah. Engelli mi olması? Yani what is the maybe I'll ask this
1: criteria.
0: Question to you know to Stacey. What is the criteria? There's another question came. What is the criteria of being getting accepted with NDIS? I know there needs to be a psychologist report, this and that, but does somebody really have to have a disability like they have to be autistic, they have to be severely, or anyone can have an operation and they can't really, you know, function anymore? What is the basic criteria?
2: The basic criteria is to get a
0: case by case anyway.
2: Yeah, it is. It's case by case. Unfortunately, if you've had something go wrong medically, again, that's a case by case thing, because the NDIS might, depending on how it was diagnosed, and the functional capacity report from an occupational therapist. It depends. It could be thrown back to say, well, we're in Sydney, so it'd be thrown back to New South Wales Health, and the NDIS will say, I'm sorry, we can't help. But if it is a case of medical mismanagement that caused the disability, then they definitely have a case. They definitely have a case. The best way to get onto the NDIS is to make sure that you have all of your diagnosis, not just from a GP, but from your treating allied health professional, and get a functional capacity report from an occupational therapist. Unfortunately, that is quite a big out-of-pocket expense, but the benefits of being on the NDIS is worth the expense that you do go with, that you do have to put out. But there are some really good allied health professionals out there who do accept payment plans where Medicare can cover most of the cost. Just make sure that you shop around. Again, it's about choice and control. You choose your allied health professional. You choose your who you go to get the reports from. You can choose to use the same people that your provider uses, but that's, again, it's about your choice and how you want to control it.
0: Okay. Yeah, I think, thank you. Bu dinleyicilerimizin aslında bu dinleyicilerimizin etmek istediği, yani NDIS alabilmek için, yani hastalık, ameliyat veyahut da mesela çocuğun otistik mi olması gerekiyor? Tabii ki burada bir şey değil, herhangi bir şey olabilir. Sizin mesela burada söylemek istediğiniz bir şey var mı? İki defa aynı soruyu sormuş dinleyicimiz. Yani kriter nedir diyor tabii ki.
1: Diagnostic. Genelde diagnostic olması gerekiyor. Yani bir elde bir şey olması gerekiyor. Kesinlikle bir diagnostic bir şey olması gerekiyor. Çünkü yani adı üstünde olması gerekiyor. NDIS onun üzerinden sizin planınızı
0: planınızı yapıyor. Peki isteysin dediğine göre functional report'un mesela %80'i mi dysfunctional olması lazım? %40'ı mı, %60'ı mı?
1: O genelde occupational therapist'e bağlı. Hani occupational therapist assessment yapıyor. Occupational therapist de functional capacity assessment yazar. Biz şu an çok büyük bir shift görüyoruz NDIS'dan. NDIS genelde functional capacity assessment olmadan genelde kabul etmiyor. Bu aslında kanun olacak ileride ama şu an bunu they're putting it into practice at the moment now. So functional capacity assessment genelde olması gerekiyor. Mesela senin dediği gibi NDIS eğer kriteria bakmak isterse hani neyin üzerinden diagnostic peki diyelim ki atıyorum otistik. Tamam, o zaman otizm var ama günlük hareketleri nasıl etkiliyor? Mesela ondan için o occupational therapist raporu çok önemli. Çünkü tabii o ki ispatlayacak onu.
0: O ispatlayacak. Neye ihtiyacı var? Ne gibi servislere ihtiyacı var?
1: Yani
0: tabii ki.
1: Recommendation olarak yazarsınız ama eğer yani kendinizde psychologist olarak sizin yazdığınız raporlar çok önemli. Çok ağırlık veriyor o şey için. So, onlar bu raporlara bakıp incelemeleri gerekiyor. Ona göre de plan build yapıyorlar. So, ondan için biz genelde hani yeni gelen participant'ları ya da yazılmak isteyenlere genelde occupational therapist'i gönderip functional capacity assessment'ı genelde çıkartıyoruz. Çünkü onu ispatlamamız gerekiyor.
0: Gerekiyor.
3: Doğru yolda bu zaten.
0: Evet. Yani benim anladığım kadarıyla tabii ki seyircimiz, dinleyicimize vereceğim cevap eğer yanlışsam lütfen orada yapın. I'm just responding to this listener. Herhangi bir şekilde sadece yani bu ruhsal sağlık değil. Mesela örnek veriyorum psikolog olarak. Mesela bir şizofren teşhisi konulmuşsa, hastaneye girip çıkmışsa, ondan sonra eğer bir vukuat olmuşsa ve ağır ilaçlar kullanıyorsa, diyelim ki orada occupational therapist'in raporu gerekebilir ama orada daha çok yani kazanacak olan psikiyatristin raporudur. Çünkü ruh hastalığını teşhis, önemli olan ruh hastalığının teşhisi oluyor orada. Onun için orada psikiyatristin raporu çok önemlidir. Ondan sonra eğer bir kişi bir kaza geçirmiştir, yürüyemeyecek durumdadır. O zaman tabii ki orada operatörün ve doktorun ve medical raporlar çok önemlidir. Ve ondan sonra tabii ki yine fizyoterapi, occupational therapy, functional capacity, yani onların verecekleri ve güncel ihtiyaçları nedir? Onun çerçevesinde NDIS işte bu kadar kişi servis vermesi gerekiyor benim anladığım kadarıyla. Bu kadar paraya ihtiyaç var. Ve her gün mü, haftada iki gün mü, haftada bir gün mü, eğer evde de ona destek olacak birisi yoksa tabii ki bu benim tecrübelerime göre ve her gün birisinin gidip onu banyo yıkaması gerekiyorsa veyahut da dışarı çıkarması gerekiyorsa ona göre allocate oluyor değil mi? Tabii. Eğer yani 65 yaşının öncesindeyse ihtiyaç neyse ona göre veya tekerli evet. arabaya ihtiyaç oluyorsa ona göre siz evet. tabii ki yani sizin görevinizde Future Able'ın da görevi onu siz orada bir aracısınız evet. ama etik yönde yani o aynen. hastanın doğru bir servise ulaşabilmesi için hı hı. hem parasıyla hem şeyiyle yani onları yönlendiriyorsunuz. Evet, evet, evet tabii evet, ki. Evet. O yani özet olarak tabii güzel ki anlattınız. Evet. O zaman çok kısa bir ara verelim, bir şarkı arası verelim. Siz biraz şey yapın. Tamam. Ondan sonra tekrardan diğer şey mesela Figen Hanım ne gibi şeyler çok iyi gidiyordur veyahut da pürüzler nelerdir yani bu şeyi tabii. yönetirken tamam. onlara gelelim. Tabii tamam ki. Mı? Tabii.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Neşe Sözen'le sizin de bugün programınız canlı yayındasınız. Stüdyolarımızda Future Able'ın kurucularından, evet, Duysal Hanım, Figen Hanım ve Joyce ile beraberiz. Ve kendilerinden çok önemli bilgiler aldık. Bu bilgilerin çerçevesinde onlara eğer ulaşmak isterseniz hangi numaradan ulaşabilirsiniz? Evet.
1: Onlara bakıyorum. Telefon numaramız 0450 487 481. Bir numara daha vereceğim. 0450 405 889. Bu numaradan arayabilirsiniz.
0: Evet. Bir daha tekrarlar mısınız lütfen?
1: Tabii ki 0450 487 481 ve 0450 405 889 numaralardan bekliyoruz efendim.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Figen Hanım'ı ve Duysal Hanım'ı ve Joyce'i, bu Future Able'ı ulaşmak isterseniz, eğer NDIS'e müracaat etmek isterseniz, kendileri her konuda size yardımcı olacaklardır. Aynı etapta da eğer onlara ulaşamazsanız bana da ulaşabilirsiniz. 0435 410 413'den bana ulaşıp ben de kendilerine sizin mesajlarınızı iletebilirim. Hiçbir şekilde, sessiz bir şekilde kalmayın, haklarınızı koruyun ve sormak istediğiniz herhangi bir soruyu şu anda 435 410 413'e gönderebilirsiniz ve buradaki stüdyolarımız da kendileri sizlerin sorularınıza cevap verecekler. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Evet, kısa bir aradan sonra çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Thank you so much for your contribution and for your knowledge and for passing on that knowledge. And I think it's really proud. I'm feeling very humbled, you know, by powerful women and very humble, beautiful three women, you know, who I think have been working very hard last 2.5 years. To really, make this organization NDIS. An important thing is what I'm really picking up from all of you is the integrity and being able to work ethically and then to inclusively working with the wider community. Yep. That's really, really important. And that's the message that we want to sort of, give to our listeners. Evet, yani buradan tabii ki bu üç güzel kadın sadece Türk toplumuna değil, bütün toplumlara hizmet vermek için tabii ki bizlerle beraberler ve bu mesajı sizlere ulaştırmak ve sadece sizin haklarınızı korumak için ve yanlış bir şeyin gitmemesi için ellerinden her gelen şeyi hem kanuni yönde tabii ki sizin ruh sağlığınıza bakarak, fiziksel sağlığınızı da göz önüne alarak, yani size bütün bilgileri verip hiçbir şekilde yanlış bir şeyin olmaması için ve haklarınızı savunmanız için size destek olup sizin daha kuvvetli bir pozisyonda hayatınızı idame ettirmeniz için sizlere yardım edecekler. Evet, peki bu işi yaparken karşılaştığınız, Figen Hanım siz bu sektörün koordinatörü olarak karşılaştığınız mesela neler güzel gitti 2,5 senede ve ne gibi pürüzlerle karşılaştınız?
1: Ben tabii dediğim gibi arkadaşlarla 6 ay olacak neredeyse herhalde Mayıs'tan itibaren.
0: Çünkü yeni katıldınız, evet.
1: Evet, gördüğüm kadarıyla çok güzel şeyler, çok güzel günler oluyor, çok güzel insanlar tanıyoruz bu arada. İyi giden şeyler tabii ki ilk önce Duysal Hanım'ı Stacey'i tanımak oldu benim için. Çok güzel oldu. Beraber işte kafalarımızı bir araya koyup da bir yol çizmek benim için güzel oldu. Hastalarımızı dinleyerek, onların ihtiyaçlarını dinlemek bize gerçekten üzüldüğümüz günler de oldu. Hatta beraber ağladığımız hastalarımız da var. Beraber gördüğümüz... Yani elimizden ne gelirse yapmaya çalıştığımız, ağladığımız hastalarımız da var. Beraber gördüğümüz, yani elimizden ne gelirse yapmaya çalıştığımız

0: aynı zamanda tabii bu hastalarımız da değil, çalışanlarımız için de çok önemli. Özellikle idareci olarak o benim hanım olduğu için elemanlarımızı da mutlu etmek çok önemli benim için. Hmm. Onlar mutlularsa sen daha mutlu olursun. Hastamız zaten daha da mutlu olur. Yani bir bağlantı zaten hepsi birbirine. Elemanlarımız duyarlı olacak, mutlu olması lazım. Bir hedef olması lazım. Ne amaçla çalışıyorlar? Onlar da aynı bizim gördüğümüz o pencereden bakışı onların da görmesi çok önemli. Bizimle beraber hastaya da yansıtması lazım. Yani bunu yansıtmak lazım. Çok güzel şeyler alıyoruz hastalarımızdan. Çok memnun kaldıklarını söylüyorlar. Çok ilgili olduklarını söylüyorlar elemanlarımızın. Gerçekten biz de çok memnunuz. Çok da aslında şanslıyız. Böyle çalışanlarımızın, o bilinçli olarak çalışan elemanlarımız zaten compliance dediğimiz bir şey var biliyorsunuz. Yani bunun her şeyin yerinde olması ve onların da bu compliance'ı uyması. Şu anda ben yönetici olarak hem yöneticilik yapıyorum ama aynı zamanda elemanlarımızın compliant olan eğitimlerini, yani onların eğitimden de sorumluyum. Tabii. Onları kurslarından da sorumluyuz. Onları eğitmek zaten bizim işimiz. Yani bir tek
1: kaç tane elemanınız var?
0: Şu anda 10 tane.
2: 10 ve 15 arası şeyimiz var. Ben
0: bir şey casual olanlar da var, part-time var.
2: Şey bir şey de eklemek istiyorum Figen ablanın söylediği şeyden. Compliance benim için çok önemli. Hatta her NDIS şirketinin en önemlisi ve değer verilmesi gereken şey compliance bence.
0: Evet.
2: Çünkü compliance eğer doğru değilse o zaman siz şirketi olarak yani nasıl yapıyorsunuz, nasıl yürütüyorsunuz bunu? Benim için eğitim çok önemli. Evet. Eğitimsiz, yani eğitim yoksa özellikle support worker'ların eğitimi yoksa benim için you've lost credibility. Biz her birkaç ayda bir support worker'larımızı yeni bir kurslara yazılıyoruz fakat diyorum yani her birkaç ay arıyorlar bizi yine mi kurs yani ama yani şey
0: bazıları diyor ki biz daha önce bunu görmedik
2: ya aynı ya, ama yani kendini geliştirmekten daha güzel bir şey var mı yani
1: tabii ki
2: hani diyorlar ya şu Türklerin bir şeyi var ya bilezik taktığını çıkartıyorsun işte ya aynen öyle yani bu ben seni geliştiriyorum yani bu size de faydalı oluyor.
1: Tabii ki.
2: Onu da siz günlük şeyinizden ya participant'la beraber çıkarken onu da siz o experience alıyorsunuz yani tecrübe alıyorsunuz. Yani öğrendiğiniz şeyi onu da yansıtabiliyorsunuz.
0: Aktarabiliyorsunuz.
2: Evet. Yani bu çok önemli. O yönden bence bu çok önemli. Ya support worker'lara eğitimi vermek için bir de participants'lara da haklarını öğretmek. Ya ben olsam, ben kendi şirketim olduğu için demiyorum ama ben yani ben bir provider olarak provider'e gidip şey yaparsam, hani sorarsam bana nasıl yardımcı olacaksınız? İlk önce benim bütçemde ne haklarım var diye öğrenmek isterim. Hani ilk tabii. Sorun bu. Ben bunu da herkesin bunu yapmasını o kadar çok istiyorum ki bana gelseniz gelmeseniz de Future Able'a katılmasanız da bile en azından gittiğiniz provider'a benim bütçem bu. Siz kendiniz bütçenizi öğrenmeniz gerekiyor. Yani siz kendiniz haklarınızı bilmeniz gerekiyor. Siz kendiniz NDIS'i arayıp da benim bütçemde ne kadar para var? Ben ne yapabilirim bu bütçede? Yani benim haklarım ne diye sizin bana bunu söylemeniz gerekiyor. Ben seni temsil ediyorum ama siz benim patronumsunuz gibi davranılması gerekiyor aslında. Yani ben aracıyım. Bu bütçe sizin bütçeniz. Yani bu sizin haklarınız ve biz aslında Future Able olarak bunu her gün şey yapıyoruz, hani söylüyoruz. Bu bizim motto olarak geçiyor. Yani siz kendiniz bilmeniz lazım ne kadar var ve aslında biz
1: ama siz öğrenebilirsiniz onlar için. Yani
2: tabii,
1: çünkü
2: tabii
1: size,
2: ki de.
1: Size
2: tabii ki de.
0: Beraber
2: zaten bilmemiz gerekiyor çünkü we're coordinating.
0: Zaten beraber oturup arıyoruz.
2: Öyle. Yani onlar için bu NGIS aslında çok kolay bir sistem. Eğer yani güzel yönden kullanılırsa çok güzel bir sistem aslında.
0: Çok şanslıyız.
2: Çok şanslıyız. Gerçekten Figen ablanın dediği gibi gerçekten çok şanslıyız. Ve ben de çok mutluyum. Ben de çok duygusal bir insanım. Ve çok mutlu oluyorum. Hani bazıları arayıp

0: diyorlar ki çok teşekkür ederiz. Yani gerçekten bugün çok güzel bir gün geçirdi mesela diye şeyler var. Hani
1: Evet.
0: arayanlar falan var.
1: 10 saniye kaldım arkadaşlar.
0: Ay pardon.
1: Evet, çok güzel bir programdı.
0: Evet, çok
1: Fakat
0: teşekkür ederiz.
1: doymadık. Evet,
0: Sağ olun. Biz
1: tekrardan
0: teşekkür ederiz.
1: tekrardan sizi alacağız. Thank you very much.
2: Thank
1: for,
2: you
1: you
2: so
1: know,
2: much
1: for
2: for
1: coming.
2: Thank you.
1: Unfortunately, we only have one hour and then it's yes, that's right. It's just. Thank you. Seyircilerimize, dinleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
2: Bizim DJ biraz önce Duysal'ın anlattığı gibi eğer böyle bir şeye başvurmak isterseniz lütfen bizi de arayabilirsiniz. İstediğiniz provider'ı arayabilirsiniz.
1: Tekrar numarayı verebilir misiniz?
2: Tabii ki. Can you see the icon?
0: Yep, it's 0450 487 451.
1: Bir daha söyler misiniz lütfen?
2: Biraz daha canlı söyleyeceksin.
0: Yeah, tabii tabii. 0450 487 481.
1: 481.
0: Evet.
1: 0450 487 487.
0: Na 481.
1: 487 481. Evet, evet sevgili dinleyicilerimiz, Future Able'a ulaşmak isterseniz 0450 487 481'den
0: evet,
1: Duysal Hanım'ı, Figen Hanım'ı ve Stacey arayabilip onların size yardımcı olmasını sağlayabiliriz. Evet. Çok sizlere çok güzel bir hafta diliyoruz. Esenlikle kalın, sevgiyle kalın, güzellikle kalın ve sessiz kalmayın diyoruz. Ve iyi akşamlar diliyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok
2: i̇yi
1: teşekkür
2: akşamlar.
1: Ederiz geldiğiniz için.
2: Thank
1: you so much
2: Thank you.
1: for coming. Yes.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.